0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Günaydın, iyi haftalar, iyi sabahlar herkese. Yaz tatili bugün tam olarak herkes için sona eriyor biliyorsunuz. Bugün milyonlarca öğrenci okulun ilk gününe hazırlanıyor şu saatlerde. Bazı okullar önceki haftalarda açıldı ama bugün bütün öğrenciler okul yolunu tutacaklar. Sadece bir saat farkı var. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada bugün eğitim öğretimin şehri bir anda şoka uğratmamak için saat 10'da başlayacağını duyurdu. Yani iş trafiği biterken öğrenciler, veliler okul yollarına çıkacaklar. Bugün rahatsınız ama yarın için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da hatırlatmak isterim. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: İlk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Tüm velilerin gözü aydın, artık eksiksiz tüm öğrenciler bugün okullarına gidecek. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yaşanabilecek trafik ve ulaşım yoğunluğu nedeniyle de İstanbul'daki okullar için özel bir ders saati düzenlemesi geldi biliyorsunuz. Valilikten yapılan açıklamaya göre bugün 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ve 161 453 öğretmen ders başı yapacak İstanbul'da ve İstanbul'da öğrenciler yeni eğitim yılının ilk gününde sadece bugüne özel ve sadece İstanbul'a özel saat 10'da ders başı yapacak. Başka şehirlerde de farklı saat uygulamaları var ama bu hatırlatma ve bu duyuru İstanbul özelindeydi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde geçmesi için kentte pek çok tedbir alındı elbette. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelecek güvenlik sorunlarına karşı mobil okul timleri 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak. Tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlere, okulların idari kadrolarına, görevli timlere, emniyet ekiplerine, herkese yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bugün hava değişiyor. Sosyal medyada okullar açıldığı gibi tatil olacak haberleri çıktı ama o kadar değil dedi uzmanlar tabii ki. Peki ne kadar? AKOM'un raporunda özellikle bugün için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı var. Dün akşam üzerine doğru zaten hava birden serinledi. Balkanlardan soğuk, daha doğrusu serin ve yağışlı hava dalgası Türkiye'ye girdi dendi. Bugünden itibaren de sıcaklıklarda daha da düşüş bekleniyor. Bugün İstanbul'da sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günde yağış var ama diğer günler yağışsız. Sıcaklıkların ise yarın 26, Perşembe ve Cuma'da 27 derece olacağı söyleniyor. Aklınızda olsun. Burak Bulut'la devam ediyoruz pazartesi sabahına. Ah be Manolya, şimdi popun kralı.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Her güzele
12: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
13: Çay makinesi deyince vatan.
14: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
15: sigorta. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
16: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
21: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
0: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Serkan!
22: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
23: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
22: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
23: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
24: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
25: Empara. Empara, bankanın güzeli.
26: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
27: Akakçe.
28: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Televizyon ekranlarında dizi dönemi başladı. Eylül'le beraber Star TV yeni dizi Tuzlu Kahve ve ikinci sezonu olan Sevdiğim Sensin'le düzeni oturtmaya başladı bile. Star TV'de bir yeni dizi daha izleyiciyle buluşacak bu sezon. Başkalarının Hayatı, Masumiyet Müzesi'nden tanıdığımız Eylül, Lize Kandemir, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı dizi yakında Star TV'de, tam yayın tarihi henüz duyurulmadı çünkü. Ama Tuzlu Kahve salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Geçen hafta diziye Tamer Levent de katıldı. Şampiyonlar Ligi gibi bir oyuncu kadrosu var diyoruz. Her bölümde de bir isim daha ekleniyor. Tuzlu Kahve yayınlandığı iki haftada da üst üste zirvedeki isim oldu, yapım oldu. Yarın akşam Mehmet ve Derin'in aileleri ilk kez tam kadro bir araya gelecekler. Çok merak ediyorum doğrusu neler olacak.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Eylül Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Muhalefeti de hizmet düşmanlarına kulak asmadık sözleriyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı da kutladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Yayman, Türkiye'nin ekmek gibi su gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır ve tüm partilerin bu anayasaya destek vermesini istiyoruz dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Soruşturmada şu ana dek 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde Ailem Güvende Operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuşa aracılık ya da yer temin eden işletmelerle birlikte 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Hem Babülmendep hem de Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar devam ediyor. Hürmüz'ün kontrolüne ilişkin bugün yapılması beklenen toplantı ertelendi. Yemen'deki çatışmalarda ise hükümet 500 askerin öldüğünü duyurdu. İstanbul'da bugün 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleşecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler bugün saat 10 ve 15 arasında yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni yağışlı hava dalgasıyla sıcaklıklar da hissedilir derecede azalıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 31, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 1-0'la geçti. Puanını 13'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray sıradaki maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0'la geçti. Milliler gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında devam eden viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılıyor. Her iki istikamet de saat 9 ila 12'de 15 dakika süreyle trafiğe kapanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Avrupalılar için şehrin bilinmeyenlerini keşfedebilecekleri şahane bir etkinlik başladı. Avrupa Miras Günleri. Cumartesi günü Beyoğlu'ndan başlayan etkinlikte İstanbul Caddesi'nde taştan hikayeler, sokaktan şifreler, Beyoğlu Levanten mimari mirası peşinde hazine avı, Galata Rum Okulu turuyla başladı program. 20 Eylül'e kadar da sergilerden atölyelere, konserlerden rehberli kent turlarına devam edecek. Tarihi binalar, avlular, kültür mekanları, normalde ziyaret edemediğimiz bazı özel alanlar ziyarete açılıyor. Yani bu kez İstanbul'u turist gibi değil, biraz da şehirde yaşayan ama şehrin hikayelerini bilmeyen biri gibi keşfetmek mümkün. İstanbul'un tarihi dokusunu anlatan bu etkinlikler 20 Eylül'e kadar da devam ediyor. Bence programı incelemekte fayda var.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Vakıfbank Minov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
13: Türkiye best modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
16: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
17: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Havalar serinlemeye, sabah akşam sıcaklık farkı artmaya başladı. Peki sonbaharla birlikte neden daha sık hastalanıyoruz ve daha da önemlisi bağışıklık sistemimizi desteklemek için gerçekten ne yapabiliriz? Artık bunları konuşalım. Uzmanların önerileri aslında oldukça basit. Mucize bir vitamin ya da tek bir yiyecek aramak yerine önce düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı ve hareket önemli diyorlar. Özellikle mevsim geçişlerinde uyku düzenini korumak çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemimizde uyku arasında doğrudan bir ilişki var. Sebze ve meyveleri çeşitlendirmek, yeterli protein tüketmek, gün içinde hareket etmek de bağışıklığın normal çalışmasına destek oluyor. Yani havalar serinledi diye kendimizi vitamin kutularına vermek yerine önce uyku saatlerimize ve soframıza bakıyoruz. Sonbaharın en iyi savunması aslında günlük alışkanlıklarımız diyor uzmanlar. Hayal ve umut işbirliğiyle devam ediyoruz yayına. Gerçek aşk şimdi Kral Pop'ta.

Bu hafta değerlendirilebilecek etkinlik önerilerini hızla özetliyorum. Çok var çünkü. Tiyatro severler için bugün AKM'de Amadeus'un veda turnesi var. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı oyun 7 sezonda 500'den fazla izleyiciye ulaştı. Bugün de AKM'de veda ediyor. Terasta Caz, Eylül ayında da İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi'nde sürüyor. Serinin 16 Eylül Çarşamba günkü programında Tolga Futacı performans sergileyecek. Etkinlik ücretsiz. Whitney Houston ve Kevin Costner'ın kült filminden uyarlanan orijinal dünya turnesi prodüksiyonuyla gelen müzikal 20 Eylül'e kadar Zorlu PSM'de devam ediyor. Whitney şarkılarını canlı dinlemek muhteşemdi. Bence bunu kaçırmayın. Ben hayran kaldım. Ve Kenan Doğulu 16 Eylül'de Harbiye Cemil Topuz açık hava sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek. Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle devam edelim pazartesi sabahına. Bir güldüm. Şimdi

0: bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetans Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

14 Eylül 2026 Pazartesi bugün. Bu da demek oluyor ki milyonlarca öğrenci bugün 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı okullar yavaş yavaş başlamıştı. Ama bugün Türkiye'deki tüm okul bahçeleri öğrencilerle dolup taşacak. Bir farkla İstanbul'daki sürücülerimiz, dinleyicilerimiz, farkındaysanız şu an trafikte hafif bir yoğunluk var. Geçtiğimiz hafta içinden farklı olarak. Çünkü İstanbul Valiliği'nin bir duyurusu vardı. 2.800.000'e yakın öğrenci, 161.453 öğretmenin bugün ders başı yapacağı düşünülerek sadece bugüne özel trafikte aşırı bir yoğunluk yaratmamak sebebiyle özel bir ders saati düzenlemesine gidildi. Bugün pek çok okul saat 10'da eğitime başlayacak. Dolayısıyla şu saatlerde trafikteki artışın sebebi bu. Tüm öğrencilere, öğretmenlere, idari kadroya, güvenlik görevlilerine, yemekhane çalışanlarına, eğitim, öğretime katkısı olan herkese ve velilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum 2026-2027 eğitim öğretim yılının. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gittim, yarın sabah görüşürüz. İyi haftalar. Hoşçakalın.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk turunda haftayı Hürriyet gazetesiyle açıyoruz. Manşet: Büşra Bebek kime satıldı? Sivas Divri'de geçen perşembeden beri kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı babasının başkasına sattığı ortaya çıktı. Büşra hala bulunamadı. 6 kişi gözaltında. Sözcü gazetesi: Atina 23 adayı İsrail silahlarıyla donattı. Yunanistan tahrikte sürekli el yükseltiyor, Türkiye kınamakla yetiniyor demiş. Ege'de İsrail arkasına alan Atina, Lozan ve Paris anlaşmasını çiğnedi. Tüfek bile koyamayacağı adalara füze, İHA, SİHA yığdı. Küstah provokasyon karşılıksız kaldı. Atina'nın İsrail'den aldığı füzelerin menzili Akdeniz kıyılarımıza kadar uzanıyor denilmiş. Haberin ayrıntısında Türkiye kirli tahriki Birleşmiş Millet'e ve NATO'ya taşımakla kaldı. Emekli komutanlar Atina meydanı boş buldu, Ankara derhal caydırıcı adımlar atmalı çağrısı yaptı denilmiş haberin ayrıntısında. Milliyet'in sürmanşetine bakalım. İlk ders zili çaldı yazıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yaz tatili bugün bitiyor ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başlıyor. İstanbul'da ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler saat 10 ve 15 arasında yapılacak. Gazetelerdeki son durağımız Posta'daysa spordan bir manşet var. Aslan liderliği tek golle aldı. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın 71. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçta puanını 13 yapan Galatasaray, Cuma günü Beşiktaş'ın maç fazlasıyla oturduğu liderlik koltuğunu geri aldı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalında Yargı'dan bir manşet dikkat çekiyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturması gündemde. Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı. 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Bugün 3 senarist de ifade verecek. Dizinin 123. bölümünde Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürülmüştü. Kozinoğlu soruşturmasında şu ana dek 19 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı. TRT Haber'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette: Samsun bölgenin sağlık üssü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında şehir hastanesinin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun sağlık şehri unvanını da ekleyecek kendisine. 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip ifadesini kullandı. Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi diyen Cumhurbaşkanı, 27 şehir hastanesinin tamamlandığını aktardı. Vatandaşlara birinci sınıf hizmet verildiğini söyledi. Habertürk'e bakalım. Zonguldak'tan bir manşet var. Kilimli ilçesine bağlı Damarlı mevkinde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kaza yaşandı ve 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, ocak içinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Basın turunun kapanışında Anadolu Ajansı'ndayız. Sınır ötesinden bir manşet var. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın Amerika'da Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi. İrlanda'da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, bununla birlikte yakıt fiyatlarının da çok hızlı düşeceğini ancak iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağını belirtti.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Hem Anadolu Otoyolu kavşağında devam eden viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılıyor. Her iki istikamette saat 9 ila 12'de 15 dakika süreyle trafiğe kapanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu sabahlar, günaydın. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Yani 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü. Tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca okul telaşınıza en güzel şarkılarımla eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye. Thank you.

0: Kitaptan Haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
6: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: yayında var.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

dinleyicilerimiz için hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok kentte toplu taşıma ücretsiz. Sabah 6'da başladı uygulama, 16'ya kadar devam edecek. Bilet entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları ücretsiz. Uygulamanın amacı okulların ilk gününde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımaya teşvik etmek. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, Pop'un kralındasınız. Şahane bir pazartesi sabahı, heyecanlı bir sabah ve çok güzel şarkılarımızla devam ediyor. Çağla, Doğu Svek işbirliğiyle Seni Düşündüm.

öğretmenler, veliler, öğrenciler bu sabah çok heyecanlılar. Heyecanlanmakta haklısınız. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü. Evet, bugün İstanbul'da eğitim öğretim yılının ilk gününde ders saatleri şu şekilde. 10'da başlayıp 15'te sona erecek. İstanbul'daki resmi ve özel ilkokul, ortaokul, liselerde uygulanacak düzenlemenin amacı elbette ilk gün oluşması beklenen yoğun trafik ve servis hareketliliğini azaltmak. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Yine sizlerden çok fazla istek alan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Apio, Ömrüm.

petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: kıymetli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: Ultraşar
4: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
5: Festi
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan

0: fiyatlarla. Üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Serkan. Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detay.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da özellikle gençlerin çok sevdiği bir grupla devam edeceğiz. Evet, Crush. Yeni şarkısı Benim Olsana 17 ülkede trendlerde. Crush'ın yeni single'ı yayınlanmasının ardından YouTube Trending listesinde büyük bir çıkış yakaladı. Şarkı Türkiye, Avusturya ve Kıbrıs'ta bir numara olurken Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkede YouTube Trending listesine girdi. Crush'ın yeni şarkısının bu yükselişi grubun uluslararası ilgisini de gözler önüne serdi. Evet, başarılı grup Crush ve grubun adıyla aynı adı taşıyan ilk single'ları Crush, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar...

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Evet, kocaman bir haftaya başladık. Hafta başlangıcı o kadar yoğun bir şekilde başladı ki yorulacağız bu hafta boyunca. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü elbette yoğun geçecekti. Bu beklediğimiz bir durum. Ama hafta boyunca bu devam edebilir. Oturana kadar hiç merak etmeyin. Bu haftadan sonra her şey düzene girmiş olacak. Evet, yeni saatteyiz. Arzu Kaya bir saat daha sizinle, hem de yine çok sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. İşte onlardan biri Blok 3, Kayıp Kalp.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Standart vadeli, ileri vadeli.

0: www.mutfaklar.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: var.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz? Reklam.
4: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

İstanbul Valiliği'nden bir duyuru daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu duyuruyla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Hemen düzelteceğiz onu da. Gönülden bir öğün projesi. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2000 TL destek veriliyor. Destek kantin kart üzerinden sağlanıyor. Kart sadece okul kantinlerinde kullanılabiliyor. Nakit çekilmiyor ve okul dışında harcanamıyor. İşte yanlış anlaşılan yer burası. 2000 TL nakit değil, karta yüklenecek ve bu kart sadece kantinde kullanılabilecek. Şu aşamada 50 bin öğrencinin belirlendiği ve kartların teslim edildiği açıklandı. Projenin kapasitesi 100 bin öğrenci. Aynı ailede mesela birden fazla çocuk kriterleri karşılıyorsa, ihtiyaç sahibi ise her çocuk için ayrı kart verilebiliyor. Bu proje için ben kendi adıma ve hatta sizler adına İstanbul Valiliği'ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Bu tür yardımlaşma projelerinin artması dileğiyle diyelim. Evet, şimdi Elif Buse Doğan konuğumuz. Yangın Yeri.

Bugün Türkiye genelinde hava biraz sürprizli. Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış var. Şemsiyeleri hazırlayın. Ege ve Akdeniz'de güneş yüzünü gösteriyor. Güneydoğu'da yaz sıcakları devam ediyor. İstanbul'da ise bugün serinleme başlıyor. Sıcaklıklar 24 derece civarında. Yani okulların açıldığı bu ilk gün mutlaka yanınızda bir şemsiye olsun. İstanbul'u biliyorsunuz. Bir semtte yağış varken diğerinde olmuyor. Yani sürprizli bir şehirde yaşıyoruz. Ne olur ne olmaz diye siz şemsiyenizi yanınızda bulundurun. Pop'un kralındasınız. Çok güzel, keyifli bir şarkı daha. Enerjimizi yükseltiyoruz. Sepo ve Demet Akalın işbirliğiyle Yerinde Dur.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: da var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Seviyorsan sevimi çok, sınavsız ve gemisi yok.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosan.

Sorsor.com.tr. 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk sabahında da birlikteydik. Miniklerin heyecanını, lise çağındaki gençlerin heyecanını, daha doğrusu tüm öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin heyecanını paylaştık güzel şarkılarımızla. Hepimiz için yeni bir dönem başladı. Yeni bir okul yılı demek sadece dersler, sınavlar, ödevler demek değil. Yeni arkadaşlıklar, yeni hedefler, yeni anılar ve belki de hayatınızı değiştirecek yepyeni bir başlangıç demek. Bugün okula giden bütün öğrencilerimize kocaman bir başarı diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylık, velilerimize sabırlar diliyorum. Evet, Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin, mutlulukların ve başarının yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam. Sen de katıl derim,
1: katılın evim. Pop, pop, kral pop. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Point.

0: kasalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detaylı.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı, İsviçre'yi set vermeden geçti. Milliler grupta sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Türkiye'ye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında devam eden viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılıyor. Her iki istikamette saat 9 ila 12'de 15 dakika süreyle trafiğe kapanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
8: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Eylül Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında Türkiye'nin enerjisini tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı muhalefeti de hizmet düşmanlarına kulak asmadık sözleriyle eleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz diyen Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye ziyaretinin planlandığını duyurdu. Adalet Bakanı Güllek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde operasyon başlatıldığını duyurdu. Sokaklar Güvende Operasyonu'nda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 18 şüpheli gözaltına alındı. 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonları'nda da 16 kişi tutuklandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatçısı Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında şu ana dek 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Sivas 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla alarmda. Bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürüldü. Anne ve babanın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Mersin limanında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen bir kuru yük gemisinde 350 kilogram uyuşturucu bulundu. 9 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvurular bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular 25 Eylül'e dek sürecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders diliyle bugün başladı. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı yeni dönemin ilk gününde Megakent İstanbul'da dersler bugün saat 15'te sona erecek.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı, İsviçre'yi set vermeden geçti. Milliler grupta sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Türkiye'ye motor sporları tarihinin en büyük başarılarından biri Ali Türkkan'dan geldi. 27 yaşındaki pilot FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Güzel bir hafta diliyorum. Yeni hafta nasıl başladı sizler için? Pazartesiyi yeni bir sayfa olarak mı görüyorsunuz, yoksa cuma biraz uzakta mı görünüyor size? İki duygu da tanıdık değil mi? Pazartesinin zihnimizde küçük bir avantajı vardır çoğu zaman. Takvimdeki belirli başlangıçların, o geçmişimizde yarım kalanlarla bugün yapabileceklerimizin arasına görünmez bir çizgi çeker adeta. Yeni hafta ve yeni ay gibi tarihlerde genelde insanların hedef aramalarının daha fazla olduğundan söz edilir. Yani nasıl diyelim, işte bayram geçsin sonra yapalım gibi bir hedef koyuluyor. Spor salonuna gideceksin, haftaya başlayayım, pazartesi başlayayım. Karar alma girişimlerinin arttığı gün. Yani büyük bir hayat planından bahsetmiyorum, alt tarafı spora başlayacağımız gün ya da bugün olduğu gibi okulun açılacağı gün gibi. Bu arada trafikle nasıldı aranız? Evet, Türkiye'nin birçok noktasında okul trafiği bugün fazla fazla etkiliydi değil mi? Neyse.

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Öğle yemeğinden henüz yeni çıkmış olan dinleyicilerimiz varsa soralım onlara. Hesabı nasıl ödediniz? Nakit mi yoksa kart mı? Telefon mu? Çok görüyorum özellikle çalışma ortamlarında. Telefonla temassız ödeme. Hayatı hızlandırıyor değil mi? Bunda şüphe yok. Ama bunun bir dezavantajı da var. Ödeme kolaylaştıkça harcadığımız tutar artıyor sanki. Harcadığımız tutarla aramızdaki mesafe açılıyor. Fark ediyor musunuz bunu? Güncel bir meta analiz var bununla ilgili. Bakın, nakitsiz ödeme kullanan insanların ortalamada biraz daha fazla harcadığı iddiası. Aslında iddia değil de bir analiz yapılmış işte. Etkisi küçük gibi görünebilir ama yine de ödeme anını düşünmeye değerli kılıyor. Çözüm peki? Nakite gitmek mi? Hayır. Ödemeden önce toplam tutara bir bakmak. Ben ödeyeceğim de ne ödüyorum bunu? Evet, bunu gerçekten istiyor muyum, bunu ödemeyi? Kart hız kazandırsın. Ama karar yine bizde kalsın. Telefonla ödeme hız kazandırsın, güzel, ama kararı biz verelim.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Bugün okullar açıldı, hayırlı uğurlu olsun. Eğitim öğretim yılı ama epey bir yoğundu sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar. Akşamüstü trafiği de muhtemelen öyle olacak. Kalabalık hakim, ilk günler olur öyle. Ve daha sakin bir arayışınız varsa, özellikle alışveriş yapacaksınız, daha sakin alışveriş saatleri kullanıyor. Yüksek müzik, parlak ışıklar, peş peşe anonslar, özellikle alışveriş merkezlerinde yorucu değil mi? Birçok insan yalnızca yorgunluk değil, mağazaya erişimi zorlaştırdığına dair duygusal yük yaşadığını söylüyor. Bir alışveriş davranış araştırmasında çıktı karşıma. O yüzden dünyada birçok lokasyonda duyusal dostu saatler adı verilen proje başlatıldı. Amerika başı çekmişti. Ben geçtiğimiz günlerde bir ülke dışındaydım. Birkaç Avrupa ülkesinde de benzer durumu gördüm. Duyusal hassasiyeti olan insanlar için başlayan bir uygulama. Fakat bu çok ilgi çekiyor. Sakin ortam isteyenler meğerse daha çokmuş, çoğunluktaymış. Mümkün olduğunca gürültüden uzaklaşıyoruz. O eskiden diskotek gibi mağazalar vardı. Ne konuştuğunu duyardın, ne alışverişini anlardın. Neydi onların?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün yorgunluğunu şu dakikalar itibariyle yaşamaya başlayanlar varsa size soralım. Kulağınız en çok hangi sesle dinlenirdi? Yoruluyoruz. Aldığımız sesler şehir yaşantısında özellikle kaos, karmaşa sesi yorucu geliyor. Ama öyle sesler vardır ki dinlendirir. Mesela yağmur sesi beni çok dinlendirir. Sonra kimileri kuş seslerini, kimileri akan suda, değil mi? Şehirde gözümüz kadar kulağımız da yoruluyor. Bunu çoğu zaman günün sonunda fark ediyoruz. Doğa sesleri üzerine yapılan çalışmalarda da bu seslerin daha olumlu duygular ve düşük stres seviyesiyle ilişkili olduğuna dair veriler var. Hatta bir ara biraz üzücü ama podcastler vardı böyle. Sadece doğa sesi dinleten podcastler. Bunu dinlemek zorunda kalmamız bile acı verici bence. Günümüz sözde modern insanının maruz kaldığı duruma bakın. Kulağında kulaklık kuş sesi dinliyorsun. Ya da yağmur sesi. Neyse biz onun yerine sıradaki şarkıyı dinleyelim. Bu size iyi gelir.

0: Hayattan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam. Sen de katıl derim, katılın
1: evim. Pop, pop, kral pop. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'la beraberiz. Şarkılarımıza, sohbetimize devam ediyoruz. Şarkılar demişken sevdiğiniz şarkınızın bedeninizdeki karşılığını biliyor musunuz? Bakın yine geliyor ilginç bir hikaye. Canınız acıdığında, ağrıdığında vücudunuz hangi şarkıyı açmak istersiniz hiç düşündünüz mü? Ya aklıma şarkı nasıl gelsin canım yanarken diyebilirsiniz ama bir deneyin. Hareketli bir şarkı, belki yalnızca size ait bir hatırası olan o şarkı fark etmez. Müzik ağrının nedenini orada

Aslınıza geleni söylüyor musunuz? Evet, aklımızdan güzel şeyler geçiyorsa o güzel sözleri frenlemeden çıkarmak tabii ki iyi gelir. Ama frenlememiz gereken sözcükleri de göz ardı etmemek lazım. Bugün birinin yaptığı güzel bir şeyi fark edip mesela içinizden söylemekle yetindiğiniz oldu mu? Yoksa dışa vurdunuz mu? Yanlış anlaşılır mı? Fazla mı olur? Ya şimdi iltifat ettiğim gibi düşünür der misiniz? Yani iltifat etmenin nesi yanlış ki? Üstelik güzel sözü söyleyen...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Umuyorum yeni hafta güzel başlamıştır sizler için. Sabah aklınızdaki planlar, içinizde güçlü bir çalışma isteği var mıydı? Sonra biri geldi, tek bir cümleyle bütün enerjinizi aşağı mı çekti yoksa? Olur, olabilir böyle şeyler. O iş olmaz diyenler, boşuna uğraşıyorsun, sen mi yapacaksın bunu diyenler, tanıdık geliyor mu kulağa? Bir de siz çalışırken uzakta duran, sonuç görünür hale gelince emeğin ön sırasına geçenler vardır. Sıra kapmaca, yarış başlar. Tabii şu ayrımı unutmamak lazım. Yapıcı eleştiri yol gösterir. Motivasyon hırsızlığıysa bizi yoldan çıkarmaya çalışır. Ben çok kullanırım bu sözü motivasyon hırsızlarına, dikkat derim. Her sözü ciddiye almak olgunluk anlamına gelmiyor. Sözü söyleyen kişinin niyetine ve ortaya koyduğu değere de bakmak lazım. Sonuçta insanız hepimiz, duygularımız var değil mi? Planımızı değerlendirip gerekiyorsa geliştirmemiz lazım bu insanlara rağmen. Motivasyon hırsızlarına rağmen. Neyse, kendinizi karamsarlığa sürüklemeyin. Eğer böyle bir motivasyon sorunu yaşıyorsanız emeğin sahibi sizsiniz. Direksiyonda siz kalın. Motivasyonunuz yeniden yükselecektir, şüphe yok. Güzel bir gün diliyorum, iyi bir hafta diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertler, Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre'yi set vermeden geçti. Milliler gruptaki sıradaki maçında ev sahibi Romanya ile bugün saat 20'de karşılaşacak. Castrol Ford Team Türkiye Dünya Rally Şampiyonası'nda ülkemize rally branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Ali Türkkan ve Bilge Ayan ikilisi sezonun son yarışı olan Şili'de Dünya Gençler Rally Şampiyonu olarak podyumda Türk bayrağını dalgalandırdı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: SEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda devam eden viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılıyor. Her iki istikamette saat 9 ila 12'de 15 dakika süreyle trafiğe kapanıyor.

0: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, bir mutluluk getir.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Minov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızda dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 14 Eylül Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı bugün. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı yeni dönemin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu orta seviyede kaldı. Mega kentte trafik önlemleri kapsamında ilk ders zili saat 10'da çaldı ve dersler saat 15'te sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı programında konuştu. PISA 2025 raporunu değerlendiren Erdoğan, 3 alanda puanını artıran tek ülke olduk dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Sözcü, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir dedi. Ailelere de seslenen bakan, gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ankara'ya üstü kapalı mesajlar veren Mitsotakis, adadaki nüfusu artırmak için hane başına yıllık 5000 euroluk teşvik paketi açıkladı. İstanbul Eyüp Sultan'da jandarmanın durdurduğu bir taksinin bagajından 108 tabanca çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 31, Bursa parçalı bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

14 Eylül ve Pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Yeni hafta ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim takvimimiz start aldı. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığıyla harika bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimize de sevgilerimizi, minnetimizi, teşekkürümüzü ve iyi bir yıl temennimizi ekliyoruz. Gündemde çokça konu başlığımız var. Tabii bugünün en önemli konu başlığı eğitim öğretim takviminin başlamış olması. Bugünle ilgili süreçte neler olduğu ile ilgili detayları paylaşacağız ve tabii harika şarkılar dinleyeceğiz. İyi haftalar, trafikteki dinleyiciler, iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar herkese. Blok 3 Kayıp Kalp'le devam ediyoruz.

0: Da say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: da var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Umran Oto Ekspertiz. Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Kredüt Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız.

2006-2027 eğitim öğretim yılı start aldı. Takvimi başladı bugün itibariyle. İstanbul'da özellikle trafiği rahatlatmak ya da okulun ilk gününde çok büyük bir kaos oluşturmamak adına öğrencilerimiz saat 10'da ders başı yaptılar ve saat 15'te bugünkü ders programını tamamlamış oldular ama yarından itibaren normal süreç başlıyor olacak. Dolayısıyla da yaklaşık 18 bin okul servisi aracının trafikte ve normal saatlerde yer alacağını varsayarak özellikle velilerimizden toplu taşıma kullanma ihtimali olanlara bu bilgiyi paylaşayım ki trafiği bir nebze de olsa rahatlatmış olacaklar. İlk ders zili çaldı ve bu yılın en önemli konu başlığı yıl boyu birçok çalışmayla ki ara ara paylaştığımız kontrollerin sıkılaştırılmış olması, okul çevrelerinde okullarda alınan güvenlik önlemleri 81 ilimizde hayata geçirilmiş durumda. Bu önlemler kapsamında da önleyici birçok adım atılmış oldu. Bunun yanı sıra da Türkiye 100 yılı marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10, 11. sınıflarda uygulanmaya başlıyor. Türkiye 100 yılı marif modeline geçilmiş durumda. Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığımız konuyla ilgili düzenlemelerde gelinen son noktayla ilgili açıklamalar yapmıştı. Bir kez daha tüm öğrencilerimize muhteşem bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Öğretmenlerimize de başarılı bir yıl diliyorum. Sevgimizi, saygımızı bir kez daha buradan paylaşmak istiyoruz.

Genel olarak bu haftaya yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı başladık. Ülke genelinde hakim olan hava durumu bu olacak ama önümüzdeki günlerde tabii bu yağışlar geride kalacak. Hafif Eylül havasını yaşamaya başlayacağız öngörüsü var meteoroloji uzmanları tarafından. Hava sıcaklarında bir nebze yeni haftayla birlikte düşüşü hissetmeye başladık. 29-30 derecelerden 25-27 derecelere doğru yavaş yavaş geri dönüşüm başladı. Eylül ayının ortasındayız ayrıca artık. Kral Pop Radyo'da bir kez daha herkese iyi haftalar dileyerek WhatsApp hattımızı hemen aktarayım. 0533 781 7474 paylaşmak istediğiniz mesajlarınıza birazdan yer vereceğim.

bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemeleri

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Esin Hanım'ın mesajıyla başlayalım. İyi haftalar herkese. İş yerinde dinliyorum. Bugün rahat geldik ama yarın ne olur bilmiyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize çok güzel bir eğitim öğretim yılı dilerim diye gönderdi. İstanbul'dan Aslı Hanım, oğlum Demir bugün 5. sınıfa başladı. Gurur duyuyoruz ailesi olarak. Tüm öğrenci yavrularımıza da zihin açıklığı diliyoruz. İstanbul'dan Aslı Hanım gönderdi. Kerem Bursa'dan herkese selamlar. Bugün kızım ortaokulu öğrencisi oldu. Canım kızım seni çok seviyorum. Yolun açık olsun notunu gönderdi ve paylaşmış olduk. Ezgi Hanım da Muğla'dan selamlar. İş yerindeyiz, dinliyoruz. Bugün de bizim ofiste bir doğum günü var. Umut iyi ki doğdun notuyla gönderildi. Ezgi, Adnan, Sevinç, Buse ve Kaan. Son olarak Ayşe Hanım'ın mesajını da paylaşayım. Bugün eşim 41 yaşında. Murat seni çok seviyorum, iyi ki doğdun her şeyim diye gönderdi mesajını. Biz de Murat Bey'in doğum gününü kutlayalım. Ayrıca bir kez daha mesajların ana duygusu itibariyle tüm öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretim yılı dileyelim. Öğretmenlerimize de ve beraberinde bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de en başta sağlık dileğiyle nice güzel yıllar yaşlar dileyelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

14 Eylül günündeyiz. Yeni eğitim öğretim yılı start aldı bugün. Yılın 257. günü, Eylül ayının ortasındayız artık. Ve sonbaharı hissetmeye başladığımız, hafta sonu itibariyle başlayan hava düşüşüyle birlikte hafta başındayız. İyi haftalar herkese. İyi güzel haberler aldığımız, mutlu sağlıklı olduğumuz bir hafta olması temennim. Yeni haftaya başladık. Yeni haftayla birlikte listelerimiz de güncellendi. Hafta sonu Kral Pop Radyo Top 20 listesini paylaşmıştık. Ve şu an her an, daha doğrusu kralmüzik.com.tr'den hem Kral Liste'ye hem Kral Pop Radyo Top 20 listemize ve diğer listelerimize de detaylarıyla ulaşabilir, yepyeni müzik haberlerimize de göz atabilirsiniz. Şimdi biz Kral Pop Radyo'da Top 20 listemizin ve Kral Liste'nin zirvesindeki şarkıyla devam edelim. Blok 3, Sebebi Yar ve En İyiler devam ediyor.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
5: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
6: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Türkiye best modellerini alıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları tamamlanıyor. Bu akşam saat 20'de Gaziantep-Fenerbahçe mücadelesiyle tamamlanmış olacak. 6. hafta karşılaşmaları da 18 Eylül Cuma günü Kasımpaşa-Konya Spor mücadelesiyle başlayacak. Bu haftanın önemli bir detayı da futbolla ilgili. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş 17 Eylül'de saat 22'de Marsilya ile karşılaşacak. Günü geldiğinde tekrar hatırlatacağız ama yine haftanın ilk gününde sporla ilgili, futbolla ilgili bu konuya da değinmiş olayım. Kral Pop Radyo'da Poise ve Uyuyamadın Değil Mi?

Yeni hafta başladı. Yeni hafta ile birlikte 2026-2027 eğitim öğretim startı da başlamış oldu. Tabii bu dönem ayrıca hava değişimleriyle ilgili mevsim değişikliğinde rastlanabilecek hastalıklara karşı da dikkatli olma döneminin başlamış olması demek. Ani hava değişimleri ve ani hava düşüşleri ister istemez giyim kuşama dikkat etmek, bu dönem sağlıklı beslenmeye biraz daha özen göstermek çok önemli. Bir de bir teşekkürle devam etmek istiyorum. Türkiye Motor Sporları tarihinin en büyük başarılarından birine ulaşan Ali Türkkan, 27 yaşındaki pilot, Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda ilk Türk galip oldu ve bize bu gururu yaşattı. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ayrıca ülkemizi dünyanın herhangi bir noktasında temsil eden tüm milli sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Kalplerimiz onlarla. Kral Pop Radyo'da şimdi Ankara Ekos, Beni Al dinleyelim.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Harika yüzük teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüzük, Scandinavian Sleeping and Living.
4: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: On yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Bankanın güzeli.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

2027 eğitim öğretim yılımız başladı. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyorum. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Yarın özellikle İstanbul'da, bugün saat 10'da başlamıştı eğitim öğretim ve saat 15'te sona ermişti. Yarın normal saatlerinde başlayacağı için trafik yoğunluğu yüksek ihtimalle çok daha fazla olacaktır. Toplu taşıma imkanı olanlara önerelim ve şimdiye dönelim. Eve dönüş yolculuğu kimilerimizce başladı. İyi yolculuklar trafikte dinleyicilerimize ve iyi çalışmalar bugün için herkese. Harika bir hafta olsun hepimiz için. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmalarında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam saat 20'de başlayacak. Para yüzmede milli sporcular tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. Defne Kurt, Turgut Aslan Yaraman ve Sevilay Öztürk'ün 9 altın madalya kazandığı şampiyonayı Türkiye 6. sırada tamamladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklıklar kuzey iç ve batı kesimlerde düşüyor. Sakarya'nın doğusuyla Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda devam eden viyadük ayak imalatları çalışmaları nedeniyle Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometrelerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılıyor. Her iki istikamet de saat 9 ila 12'de 15 dakika süreyle trafiğe kapanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Vay vay vay vay vay vay öğrenci kardeş hoş geldin. Beş gittin. Okullar mı açılmış? Biri bana öyle bir şey söyledi. Çocukluktan kalma bir içgüdüyle tansiyonum çıkmış. Bayıldım. Ayılınca sen değil Bahçe sen işe gideceksin dediler. Bir daha bayılmışım. Ne haber millet? Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Bir gün çok iyi hatırlıyorum. İlkokul 3. sınıftayım. Berbere gittim. Berber telefonda karısıyla kavga edip saçlarımı bir numaraya vurdu. Bak yemin ediyorum doğru hikaye. Dırdırıcı bir kadın ve sinir hastası bir berber yüzünden kafam portakal gibi. Evde ağlıyorum. Ben okula gitmeyeceğim diye. O zamanlar saç çok önemli. 9 yaşındayım. Sene 1979. Ampulün icadından bir sene sonrası. Evet. Annem zorla okula yolladı. Kızlar aynı güzel olmuş dedi. İşler tatlıya bağlandı. O gün bugündür saçım bir numara. Ve hala okulda ne anlattıklarından haberim yok. Ama kadın erkek ilişkileri hakkında... Okulun tadını çıkarın gençler. Yetişkin hayatta bir cacık yok. Yok. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum ve canımdan çok sevdiğim ama çenesine dayanamadığım bir eşim var. Bak nasıl tatlı bir insan. Çocuk ruhlu, eğlenceli, güzeller güzeli ama çenesinde çok ciddi bir imalat hatası var. Buna inanıyorum. Öncelikle kapatma düğmesi koymayı unutmuşlar. Enerjisi tükenene kadar çalışıyor, sonra yorgunluktan uyuyakalıyor, uyandığı anda mekanizma yine devreye giriyor. Bu ne arkadaş? Bu ne? Ne anlatıyor ki Bahçe hiç durmadan diye soracak olursanız, nereden bileyim? Evliliğin ikinci yılından beri bir kelimesini bile dinlemedim ki. Hayır, mesele ne biliyor musunuz? Bugüne kadar bana konuştuğu şeylerden bir tanesi bile işime yaramadı. Çünkü onun amacı sadece konuşmak. Sanki içine iblis kaçmış kukla gibi kullanıyor karımı. Öyle. Vatikan'a başvurdum, şeytan çıkarma ayini talebinde bulundum. Sıradan bir evlilik mazeretiyle reddettiler. Onlara dedim ki, aspiciteme, quaseo, vos primum veniatis et duas horas huius murieris. Verulitatem sustineatis, tum videm quid faciatis, celeriter hinc micic sacerdotem mittite. Ben tabii çok sayıda şeytani ayine katıldığımdan ötürü olaya hakimim, size Türkçesini aktarayım. Bana baksanıza. Bana baksanıza siz. Önce gelip bu kadının çenesini siz iki saat dayanın da göreyim sizi. Çabuk oradan bana bir papaz yollayın dedim. Latince yazdım ki ciddiye alsınlar. Yalnız tercümeyi yaparken küçük bir hata yapmış olabilirim. Evde mumlar kendiliğinden yanmaya başladı. O açıdan. İşte okul. İşte okul sadece bu yüzden bile gençler yetişkin hayattan daha iyi. Daha iyi. Bakın dertlerimden arınmak için zır delilik kalkanının altına uzanmış medet umuyorum. Yıllardır. Tek dert ilişkiler ve evlilikse boşan gitsin Bahçe. Yo yo yo genç dostum tek problem o değil. Hani bugün ebeveynlerinin yaptığı bütün o masrafların var ya sıkı dur. Hepsini yetişkin hayatta kendin yapmaya başlıyorsun. Kira, elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, aidat, market, temizlik, ev ihtiyaçları, çocukların okul masrafları, servis, ulaşım, benzin, araç bakımı, kasko, trafik sigortası. Motorlu taşıt vergisi, kredi kartı borçları, banka ve kredi taksitleri, sağlık, ilaç, dişçi, giyim, çocukların harçlıkları, eşin kişisel harcamaları, sosyal hayat, dışarıda yemek, tatil hafta sonu harcamaları, evcil hayvan masrafları, vergiler. Beklenmedik masraflar. Madem buradayız şunu da alalım harcamaları. Bu ay bir şey çıkmaz dedikten sonra çıkan masraflar. Aileden gelen acil durum masrafı ve tabii ki maaş yatar yatmaz ortaya çıkan eski borçlar. Sonra patrona yağ çek. Sevmediğin çalışma arkadaşlarına gülümse. Hasan'ın ayağını kaydır. Toplantıda çok önemliymiş gibi kafanı salla. Eve gelince eşinin bütün gün ne yaptığını dinle. Yine kafanı salla. Satın aldığı şeylerin ona çok yakıştığını söyle. Bak bitmez liste. Bu yüzden. Şimdi açın o kitabı. Okuyun güzel güzel ezberleyin. Öğretmenlerinizi de üzmeyin. Bunlar sizin güzel günleriniz. Yeni öğretim eğitim yılı hayırlı olsun. Kral Pop'tan ayrılmayın millet.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: Akses 25 yaşında.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
2: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kadim.

0: sor.com.tr.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: da var.
1: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

fazla ihtiyacınız var. Adım Bahçe, Kral Pupe. Radyoda çalışıyorum. Normalde çalışan insan hayatı nispeten daha kolay yaşar. Ama dediğim gibi burası radyo ve... Yani indirim kovalamaktan hayatı kaçırıyormuşum gibi geliyor bazen. Ama o kadar güzel bir şey ki indirim yakalamak. Mesela benim bir yüz yıkama köpüğüm var. 560 lira. Geçenlerde 120 liraya buldum aldım. 3 evlilik yaptım. Yüzlerce güzel kadın bana evet dedi. Bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. 120 liraya aldım. Sonra... Tabii ki aklıma şu takıldı. Hepiniz düşünüyorsunuzdur böyle şeyleri. Şirket bana bunu 120 liraya satarken kar ediyor. 560 liraya sattığı sıralarda diye düşündüm. Dünyanın hakimi mi olmaya çalışıyorlardı? Ne yapıyor? Yani kardeşim 120 liraya satabiliyorsam 560 lira ne diye? Ben senden 100 yıkama köpüğü alıyorum. Ülke ada satın almıyorum ki. Ya bu nasıl bir kar marjı ya? 120'ye bana köpük veriyorsun. 440 lirayı torunlarının eğitimine falan mı ayırıyorsun? Ne yapıyorsun? Ve indirim yapınca öyle bir seviniyoruz ki sanki şirket bize iyilik yapmış. %78 indirim diyorlar. Mağazadan çıkarken teşekkür ediyorum. Oğlum sen zaten bunu 120 liraya satabiliyormuşsun. Ben sana niye teşekkür ediyorum? Sen bana 440 lira fazladan masraf yapıştırmadığın için madalya mı takacağız sana? Ne yapacağız? İndirim görünce ihtiyacımız olmayan şeyleri de alıyoruz. Normalde 560 lira diye almayacağın şeyi 120 liraya görünce bunu kaçırmayayım diyorsun. Neyi kaçırmıyorsun kanka? Zaten almaman gereken şeyi daha ucuza alıyorsun. Sivilceli yapıda cildin bile yok. Bir ergene mi bağışlayacaksın? Ne yapacaksın? Bazen eve 10 kilo domatesle geliyorum. Karım aşkım ne yaptın diyor. Bir tanem 30 liraya buldum kilosunu, artık salça mı yapıyorsun? Bütün hafta çoban salatası mı yeriz bilmiyorum ama tüccar ruhlu bir insanım. Babamdan miras bana. Fırsat kaçırmam. Domates değil çıyan satıyor olsalar yine alırdım indirimli diye. Ay hayatım yapamam diyor salça malça. Ne zaman gördün salça yaptığımı? Saçmalama dedim. Salça yapmamak ne demek ya? Kadınlar asırlardır Eylül ayında salça yapıyor. Ben o kadınlardan değilim o zaman dedi. Nasıl kadınlardansın o zaman, pardon dedim. Ben dedi Eylül ayında domatesin kilosu düşmüş diye 15 kilo domates alıp mutfağın ortasında salça kazanı kuran kadınlardan değilim. Ben domatesi marketten 2 tane alıp eve gelip güzelce yıkayıp yiyen, mevsimi geçince de domatesin fiyatının artmasına şaşırıp bunlar niye pahalı oluyor diyen kadınlardanım. Alışveriş sitesine giren kadınlardanım. Benim yapacağımdan 10 kat daha iyi salça yapmış olan Anadolu kadınının odun ateşinde pişirdiği domates konservesini satın alan kadınım. Ben dedim ki tamam hayatım, senin hangi kadınlardan olduğun konusunda artık hiçbir fikrim kalmadı. Ama 10 kilo domates evde duruyor. Sen bu kadınlardan değilsen kim olacak bu domateslerle? Sen tüccar ruhlusun ya, sen hallet dedi. Ben de ticari olarak çok doğru bir karar verip bir adliyeden bir tane de nikah dairesinden gün aldım kanka. Evet, bu kaybettiğim son domatesler olacak. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Ayrılmayın millet.

milletim, alışabildik mi tatilin bitişine, okulların başlangıcına, her gün her gün işe gitmeye, sezona geçiş nasıl oldu? Bak bir şey söyleyeceğim, bu yıl 2026-27 sezonu tatil konusunda rekortmen bir sene olacak. İçiniz rahat, rahat, rahat, çok rahat olsun, siz para biriktirmeye çalışın. 2027 yılında kendi yıllık izninizden sadece 5 gün fedakarlık edip resmi tatilleri hafta sonlarını birbirine bağlarsanız yıl genelinde 35 gün kesintisiz tatil yapabileceksiniz. Öyle bir şey anlamadım. Dediğim gibi tek rakibiniz para. O zaman iyi dileklerde bulunalım. Bu sezon paranız inşallah bol olur. Yakın dostluklar kurarsınız maddi değerlerle. Aile ve arkadaşlar bağışı. Ya tamam, onlar kıymetlilerimiz ama parayla iyi ilişkileriniz olursa eksik olmaz hiçbir yanınızdan zaten. Bu Ayşe, çok paran olsa bütün aileni tatile götürür müydün? Şaka mı ediyorsunuz? Asla. Parasını vereyim, tatile gitmeyelim. Mümkünse yani kendi seçtiğim arkadaşlarımı her zaman tercih ediyorum, kusura bakmayın. Benim arkadaşlarım sefil, aptal tipler. Ailem hep doktor, mühendis, rock yıldızı filan. Kendimi çok kötü hissediyorum. Sizi iyi hissettirecek insanlarla takılın. Geçen adamın biriyle sohbet ediyoruz. Arabasını gösterdi. Dedi ki, Almanya'da olsam bu arabayı 50 bin euroya alırdım. 35 milyon verdim. Ne yani? Bunun beni iyi mi hissettirmesi gerekiyor? Yani bir daha görüşmem mesela. Ne yani, şükür mü edeyim bir arabaya 35 milyon vermek zorunda kalmadığı için param olmadığından hiç? Ha? Benim param olmadığı için mi sevineyim? Onun çok parası olduğu için mi kıskanayım? 35 milyonu arabaya veren birinin ekonomik kararlarını sorgulayıp kendi hayatım, ama ben olsam ne yapar? Ben bana, abi dün markete gittim 4000 lira bıraktım diyen insanlarla arkadaşlık etmek istiyorum, anlıyor musun? Ailemle değil. Bak bu benim insanım. Ne aldın ki oğlum diyorum. Hiçbir şey almadım kanka diyor. Ama işte samimiyet böyle. Ben her zaman sorarım. Bir otomobile 35 milyon lira vermek için insanın kaç parası olması lazım toplam? Bu soruyu hep sorarım arkadaşlarıma da. Bak otomobil bayisinde çalışan bir arkadaşım 100 katı dedi. Yok oha dedim, 1000 katı yap sen o. Yok hey. 3,5 milyar dedi ya TL. Sen Bayce'ye kaç paran olsa bir otomobile 35 milyon verirdin? Öyle bir para yok. Hiçbir otomobil 35 milyon lira etmez bence. Şimdi gelelim gerçekle. Yapay zekaya sordum. Dedi ki en az 700 milyon liran olması lazım kanka dedi. 35 milyonluk otomobil almak için. Servetinin %5'i hala agresif bir alışveriş. 1,5 milyarım varsa. Ya açtım baktım Türkiye'de 2-3 bin kişi varmış böyle parası olan. Ve şuna karar verdim. Arkadaşlar bırakın ne istiyorlarsa alsınlar. Karışmayalım nasıl mutlu olacaklarına. Yani 100 çocuğu okutacağı parayla otomobil almayı tercih ediyorsa. Kendi bileceğin mesele. Sen kaç çocuk okutuyorsun Bayce? Kanka ben kendi çocuğumu zor okuttum. Çoğunu annesi okuttu zaten. Ben kendim okuyacak kitap alamıyorum kendime. Mesela an itibariyle beni rahat bırakın. Ve bir yerlerde ucuz, pestisitli, Avrupa'dan geri dönmüş bir şeyler satılıyorsa bana haber verin. Açın, aç.

0: bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Deep. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: aktif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: oldu Bayce? Hey, herkese merhaba. 14 Eylül akşamı. Yanımda olmanız büyük incelik. Binlerce radyo sunucusu ve radyo programı var. En iyisi bu diye illaki bunu dinlemek zorunda değildiniz. Çok teşekkür ederim. İyi, çok incesiniz. İyi ki geldiniz. Adım Bayce. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Bu benim 8. yılım bu kanalda. Ve Nisan ayında 9. yayın yılıma başlayacağım burada. Bir arkadaşım dedi ki Bayce nereden biliyorsun 9. yılına başlayacağını? Saçmalama kanka dedim. Kendini aptal durumuna düşürüyorsun. Mantıklı sorularla gel. Küçülme karşımda cahil, minyon sefil. Her neyse. Cahil, minyon sefil dedim de arkadaşıma. Şunu söyleyeceğim. İnsanlar birbirini çok fazla yargılıyor. Oysa ki ben kötü veya iyi insan diye bir şeye pek inanmıyorum. İyi ve kötü anlarımız oluyor. Mükemmel değiliz. Bazen bir tarafa meyilleniyoruz. Bazen diğer tarafa. En büyük erdem anlayışlı olmak. Sanırım şu anda özellikle trafikte olanlar etraflarına baktıklarında herkesin ne kadar anlayışlı ve sabırlı olduğunu hemen fark edecektir. Ahmet.
1: Bayce.
0: Ha canım.
1: Sen bir rol model misin Bayce?
0: Evet, belki bazıları rol model olarak benimsemiş olabilir ama ben her zaman kahraman olmayı tercih ederim. Kahraman olmak rol model olmaktan şu açıdan daha iyi. Şimdi rol model olduğunuz zaman ilk hatanızda insanlar feci şekilde ayıplayıp yargılıyor. Karını aldatmışsın. Yazıklar olsun. Senden hiç beklemezdim. Yıllardır bastığın yerlere basarak yürümüştük. Ne rezalet filan. Şimdi kahraman başka bir şey. Gıkını çıkaramaz. Yani 10 dakika içinde 20 kişiyi yanan bir binadan kurtarmış tek başına. Karını aldatmışsın. Cevabına hazırsan söyle böyle bir şeyi. Vallahi kanka. Kanka, flört etmeyi çok seviyorum. Takılmaya da çok ihtiyacım var. Şikayet edeceksen de git sen kurtar o zaman 20 kişiyi yanan binada. Tamam. Sadakat. Bir arkadaşım var, hala hayatının kadınını arıyor. 5 senedir evli ama. Kanka diyorum, bu yaptığın doğru değil. Değil. Ne yapayım Bayce diyor. 50 sene daha hayatımın kadınını bulamazsam sap sap dolaşayım mı ortalıkta? Şimdi adamın tarafından baktığın zaman da yani şimdi neyse. Umarım karısı 3 vakte kadar hayatının erkeğini bulur da işler bir dengeye oturur, bir raya oturur ha. Ya sadakat konusunda benim en sevdiğim şey şu. Herkes kendisi için özgürlük istiyor ama karşısındaki için sadakat peki. Ben hayatımı yaşarım ama eşim beni bekler falan. Güzel sistem. Feodalizm gibi evlilik versiyonu sadece. Adam arkadaşlarıyla gece çıkıyor. Hayatım erkek erkeğe takılacağız. Karısı tamam aşkım diyor. Sonra kadın bir akşam arkadaşlarıyla çıkmak istiyor. Kaçta geleceksin? Kardeşim sen az önce erkek erkeğe çıktın. Şimdi kadın kadına çıkınca Birleşmiş Milletler gözlem heyeti. Bu olma. Bir dakika, eşitlik dedim mi Bayce? Her şey karşılıklı. Ne ekersen onu biçersin. Haksızlık ettiğin birinden seni sevmesini de bekleyemezsin. Evet sevgili dinleyiciler, bu akşam da evimizin dürüst tatlı çocuğu olarak halkın 100 puanını yanıma aldım. Ve devam edeceğim. Adım Bayce, Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 14 Eylül Pazartesi haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı bugün. ntv.com.tr ile başlayalım. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu orta seviyede kaldı. Megakent'te trafik önlemleri kapsamında ilk ders zili saat 10'da çaldı ve dersler saat 15'te sona erdi. Geçelim tret.haber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışı için Ankara'da düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokağa terk etmedik. Ülkenize ve kendinize güvenin dedi. DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Hürriyet.com.tr'deyiz. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Sözcü, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi, diyor Habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde operasyon başlatıldığını duyurdu. Sokaklar Güvende operasyonunda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı. 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında da 162 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. İzmir'de gözaltındaki 18 kişiden 16'sı tutuklandı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. Sözcü.com.tr var sırada. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Senaristler 2,5 saat ifade verdi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü tutuklanmıştı. Sabah.com.tr'ye geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidiyor. Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramoğlu'la hem ikili hem de heyetler arası görüşmelere katılması bekleniyor. Görüşmelerin gündeminde ikili ilişkilerle birlikte bölgesel konular da olacak. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertler Gaziantep Futbol Kulübü'ne saat 20'de konuk olacak. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası grup karşılaşmalarında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam saat 20'de başlayacak. Para yüzmede milli sporcular tarihinin en iyi Avrupa Şampiyonası performansını sergiledi. Defne Kurt, Turgut Aslan Yaraman ve Sevilay Öztürk'ün 9 altın madalya kazandığı şampiyonayı Türkiye 6. sırada tamamladı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mükemmel bir radyo istasyonu, son teknolojiyle döşenmiş bir radyo kanalı, öküz gibi sağlıklı bir akşam şovmenim. Söylesenize bir radyo dinleyicisi daha ne ister hem? Çünkü bakın evet belki bazılarınız Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki 2019 Nisan'ından beri süren bu programındaki tarzını çok beğenmiyor olabilir ama radyo yayıncılığında devamlılık çok önemli. Yani vasat bir programı 20 yıl aynı saatte sun, 20. yılın sonunda küçük bir Avrupa ülkesini işgal etmeye ikna edebileceğiniz boyutta büyük bir dinleyici kitlesi oluşturabilirsiniz. Benim durumumda Fransa veya Almanya'yı işgal etmemiz gerekir. Gerçi 20 yıl boyunca beni dinlemiş bir kitlenin Avrupa'ya girip ilk yapacağı şeyin işgal olduğundan da emin değilim. Muhtemelen sınırdan geçip burada kahve kaç euro, bir de bu kızlar bekar mı diye. Yine de potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim 2019'dan beri bu kanalda aynı saatte aynı adamı dinliyorsun. Bunun sonunda benim üzerimde bir miktar siyasi nüfuz oluşması gerekiyordu diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Hatta bazen düşünüyorum ben bu programı 30 yıl daha sürdürsem. 56 yaşındayım, 86 yaşında. 30 yıl daha sürdürsem. Teknoloji çok gelişti, bir sürü yeni peptit çıktı. Büyük bir grubun lideri falan olabilirim. Bay J bugün ne dedi? Bay J domates almayın dedi. Herkes marketten eli boş çıkıyor. Bay J bugün mavi gömlek giydi. Ülkede mavi gömlek satışları patlıyor. Böyle bir güç tehlikeli. Ben bunu kaldırabilir miyim? Bilmiyorum. Siz kaldırabilir misiniz? Bilmiyorum. Ve burası Türkiye'nin ve dünyanın en şöhretli Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Bay J ve çalışma arkadaşları. Siz de farkındasınızdır. Oldukça dinamik bir girişle dinleyiciyi hemen abluk altına alıp başarılı, reytingli bir akşam şovunu daha garantilemiş oluyoruz. Ben aslında böyle biri değilim. Sırf siz eğlenin diye yüzeysel bir şapşal gibi görünüyorum. Öyle öyle. Bu da beni harika bir insan haline getirir. Çünkü fedakarlık sizi de sırf eğlencesi için zavallı bir radyo sunucusunu istediği gibi kukla gibi kullanan bir zalim yapar. Öldükten sonra bunları izah etmeye çalışırken iyi şanslar diliyorum. Kendisi yayında çok neşeliydi efendim dersiniz artık. Mahşerde yayın kaydını açarlar, ben de orada tekrar rezil olurum. Çünkü gerçekten neşeliyim. İyiyim yani, çok şükür. Çok işler tıkırında. Ofiste son zamanlarda her yerde kamera var. Ve iyi niyetli bir insanın bu güvenlik sistemini bir şey yolunda gitmediği zaman kamera kontrol merkezi tarafından hemen fark edilmesi, müdahale edilmesi yolunda atılmış bir adım olarak görmeyi tercih ediyorum. Güzel, güvenlik önemli. İş yerinde herkesin kendini güvende hissetmesi. Ama kameraların insanın hayatındaki bütün küçük ayrıntıları yakalaması biraz rahatsız edici. Mesela anten müdürüm Erkan bir keresinde ofise geldiğimde bacağımdaki et beniyle ilgili bir doktora gitmemin iyi olacağını tavsiye etme. Bayağı popoma bayağı yakın bir yerde olduğu için hani hoş gelmedi bana. Karışmadan güvenlik kamerasına bunu nasıl fark ettin? Ya ben o kadar detaylı çalışmıyorum. Görüntüleri izlerken güvenlik olarak bakmıyor Erkan demek ki. Sadece Bay J bugün fiziksel olarak nasıl? Rengini beğenmemiş. Gören de dedim. Erkan'a dedim ki, Erkan'cığım belki daha yakından bakmak istersen, o bir et beni değil, senin adını dövme yaptırdım. Bacağıma. Erkan şaka yaptım. Sana aşık falan değilim. Sadece karımı gıcık etmeye çalışıyorum. O kadar. Yoksa evli hayatta belli bir noktadan sonra insan romantizmi de bu seviyeye taşıyıp orada öyle yaşıyor. Yani başka bir adama adını bacağına yazdırdım deyip karısını kıskandırmaya çalışıyor. Sonra eve gidip hayatım bugün iş yerinde seni çok düşündüm diyorsun. Mesela evlilik. Neyse. Siz olun, kameralı olan yerde uslu durun. Ben yıllardır radyoda konuşuyorum, neyi nasıl söyleyeceğimi biliyorum ama siz dikkat edin. Güvenlik kameraları sessiz. Sessiz. Sessiz insanlar kadar tehlikeli bir şey de yok. Zaten biliyorsunuz değil mi? Hiçbir şey söylemezler. Sadece kaydederler. Sonra 7 sene sonra bir gün önünüze görüntüyü koyarlar. Bakın Bay J, 14 Eylül 2026 saat 17.48'de burada ne yaptığınızı biliyoruz Bay J. Evet. Ne yapıyordun Baycı? Çalışıyordum lanet olsun. Herkesin çalışması prensipleri sistemi farklı. Eleştirmeyin beni. Önce papuçlarımı giyin.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
15: Umran Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

0: Selam milletim, adım Bahçe. Nostaljik bir günümdeyim. Sabah uyandım, 15 sene öncesini düşündüm. 2011. O zamanlar ilk evliliğim bitmiş. Ben de yeniden piyasaya çıkmışım. Nasıl bir özgüven, nasıl bir neşe, nasıl bir hayata saldırma arzusu. Azgın bir kunduz gibiyim arkadaşlar. Önümde baraj yok, sınır yok, belediye izni yok. Gördüğüm her şeyi kemirip kemirip kendime yeni bir hayat kuracağımı zannediyorum. İlk evlilik bitmiş. İnsan üzerinde bir hafiflik oluyor tabii. Yani yıllarca taşıdığın bir yükü bırakmışsın. Karşılıklı. O da bıraktı. Belki daha büyük bir yükü bıraktı. Evet. Bir anda kendini genç, güzel, özgür ve bütün karşı cinsin seni beklediği zannedilen bir ortamda buluyorsun. Halbuki dışarıdan bakıldığında 39 yaşında boşanmış, cebinde fazla para kalmamış, maaşının yarısını eski karısına ödeyen, yorgun, biraz da ne yaptığını bilmeyen bir radyocusun. Ama içerideki ses şöyle. Beyler bayanlar, çekilin. Bay J yine sıralarda. O zamanlar kendimi çok önemli bir romantik bir figür zannediyordum. Mesela ki kadınlar sabah kalkıp bugün acaba Bahçe hangimizi seçecek? Ne güne bence. Kardeşim sen kimsin ya? Radyoda iki saat konuşuyorsun diye Birleşmiş Milletler'in romantizma elçisi mi oldun? Ha, ne oldun sen? Boşanmanın insana verdiği bir özgürlük hissi var. Yalan olmasın. Artık kimseye hesap vermiyorsun. Akşam eve ne zaman geleceğin, kiminle konuştuğun, neden telefona baktığın, neden telefona bakmadığın. Bütün sorular ortadan kalkıyor. O zaman buna özgürlük zannediyordum. Şimdi bakıyorum biraz denetimsizlikmiş. Çünkü bir süre sonra evet eve geliyorsun. Kimse neredeydin demiyor. Telefon çalıyor. Kimse kimdi diye sormuyor. Bir noktadan sonra insan kendi kendine açıklama yapamak diyor. Ben aslında bunu niye yaptım biliyor musun? Kendi kendine konuşuyoruz. Evde kimse yok Bahçe. Kime anlatıyorsun? Kendime anlatıyorum. Kendime. Aşkı da çok basit zannediyordum. Birini beğen, konuş, buluş, eğlen. Ne kadar zor olabilir ki? Ayıp. Birini beğen, konuş, buluş, eğlen. Öp. Öp. İzin olursa öp. Yeni insanlarla tanışmak, yeni heyecanlar. İnsan kendini yeniden keşfediyor zannediyor. Halbuki bazen sadece aynı hatayı farklı bir insanla tekrar yapıyor. O kadar, o kadar. Bir de o dönem insan kendini olduğundan çok daha cazip hissediyor. Mesela radyodan çıkınca o ses gidiyor. Yerine böyle 40 yaşında boşanmış adam geliyor. Merhaba. Ben Bahçe. Şimdi 16 yıl sonra dönüp o adama bakıyorum. İlk evlilik bitmiş, özgürlük sarhoşluğu başlamış, kunduz baraj arıyor. Evet. Kunduzlarla barajın ne? Neyse, ben de sanki hayatın bütün sırlarını çözmüşüm gibi dolanıyorum. Şimdi biliyorum ki insan bazen, yani şimdi hayat tecrübesi diyoruz. O zamanki Bahçe, ben bir daha asla evlenmeyeceğim dese bugünkü Bahçe ona sadece güler. Çünkü hayat bazen sana, öyle mi? Peki bir bakalım diyor. Sonra bir bakıyorsun yine evlisin. Hatta biz diye cümle kuruyorsun.
1: Evet.
0: 2011'deki Bahçe bunu görse herhalde beni arayıp kardeşim sen ne yaptın diye sorar. Ben de sorma senin yüzünden oldu der. Neyse. 2000, bak size bir şey mi? 2011, 12'deki Bahçe'ye selam olsun. O adam olmasaydı bugünkü adam olmazdı. Sadece biraz daha az özgüvenli, biraz daha az kızgın, daha az azgın ve biraz daha fazla uykulu olurdu muhtemelen ama 2026'ya geldik. Hayat değişti. Saçlar azaldı, masraflar arttı ama insanın kendi eskine haline bakıp Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum diyebilmesi değişmedi. Bu benim için her zaman bir lüks.

0: İyi günler, iyi akşamlar millet. Değerli küçükler, saygıdeğer büyüklerim. Kral Pop Radyo'da ben Bahşe. Sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Belki bunu sizlere söyleyen başka radyo sunucuları da vardır. Vardır. Ama ben aynı anda dört lisanda düşünerek yapıyorum. Bunu unutmayın. Buonasera. Good evening. Buenas noches. İyi akşamlar. Ti amo. I love you. Seni seviyorum. Te amo.
1: Te quiero. Te gusto. Carmela. Tengo una pasión. Entusiasmo delirio. Desiderio en ti.
0: Pekala. Son anonsumda bazı dinleyicilerim, Bahşe o kadar dırlanıyorsun, yok eski karılarım, evliliklerim diye. Söyle o zaman, evlilikle ilgili mitleri konuşalım biraz dediler. Ben de olur dedim. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi izin verirseniz devam edeceğim. Evlilikten önce birlikte yaşayan çiftler, zaman içinde birbirlerine uygunluklarının net bir şekilde test ettiklerini düşündükleri için evlilikleri daha başarılı yürür. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü olayın büyüsünü bozan evliliğin kendisi. Kurum, yani görücü usul evlenip normal şartlarda birbirleriyle çok iyi anlaşacak iki insan bile evlilikle birlikte katastrof total yaşayabiliyor. Bunun temel sebebi artık evlilik kurumunun biraz güncelleme alması gerekiyor ve çok ciddi bir renovasyon çalışmasına gerek var. Ama tabii bu sektörde ilaç sanayisi gibi. Alternatifi çıktığı anda para kaybedecek o kadar fazla işletme var ki izin vermiyorlar, vermiyorlar. Filmlerde bile evlilik sahneleri niye o kadar uzun zannediyorsunuz? Catering şirketleri batar. Nikah memurlarının renkli hayatı sekteye uğrayabilir. Çiçekçiler mesleği bırakıp kunduracı olur. Gelinlik ve damatlık sektörünü hiç küçümsemeyelim. Kıyafetleri sağlam bile yapmak zorunda değiller. Berbat gelinlikler ve berbat smokinler bile yeterli bir kere. Gerçi ben ikinci evliliğimde damatlığı terziye verip insan içinde giyilebilir bir hale getirtmiştim. İnsanların zamanımızda bir evliliği sonuna kadar yürütmesi beklenemez çünkü artık insanlar eskiye göre çok daha uzun yaşıyor. Bu da çok saçma bir mit, bir inanış. Ne alakası var? O zaman resmen itiraf edilmiş oluyor. İnsanlar eskiden ölüp kurtuluyordu diye. Değil mi? Bir yanlış inanış daha. Evli çiftlerin fanfini finfon hayatı bekar insanlara göre çok daha az tatminkardır ve çok seyrek gerçekleşir. Ne kadar saçma. Bu tamamen evliliğinizi sürdürüp sürdürmeye niyetiniz olup olmadığıyla alakalı bir mesele değil mi? Her neyse. Bir şey daha. Birlikte yaşamak aynı evlilik gibidir. Sadece bir kağıt parçası olmadan diye söyleniyor. Yanlış. Burada çok daha sağlıklı, devamlılığı daha garantili ve sevgi dolu bir ilişkiden bahsediyoruz. Kayınlarınızla tanışmak zorunda bile değilsiniz. Neyiniz oluyorlar? Hiç. Evet. Bu da sonuncu mitos. Yüksek boşanma oranı sayesinde artık evli kalan çiftler gerçekten mutlu olanlardır. Çünkü eskisi gibi ne olursa olsun evli oldukları insanla ölene kadar çakılmak zorunda kalmıyor kimse. Çok iyi de bir kere evlendikten sonra gidin anlatın bunu karınıza bakalım. Hayatım, istatistiklere göre biz gerçekten mutluymuşuz, biliyor musun?

0: Petrol ofisinde ilk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Çay makinesi deyince vatan.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
16: Büyük rahatlık Paytr.
17: Volkswagen ticari aracı.

0: arabanıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ya, ya millet, size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen yolda araba kullanırken arkanızdan polis arabası gelir ya. Çok doğal diyeceksiniz, her yerde var polis arabası. Evet öyle, de sonra 5-6 cadde geçtikten sonra hala aynı polis arabası arkanızdaysa otomatik olarak, içgüdüsel olarak aklınız 80'li yıllarda yaptığınız bütün rezilliklerle, yani şimdi lanet olsun, çok karanlık bir dönemdi diye kendi kendinize mırıldanırsın. Ağzınızdan kaçar size daha hiçbir şey sorulmadığı halde. Hup hup, lütfen kenara çekin. Niye lütfen derler, diyorlar mı? Yok, bana lütfen dendiği zaman ben bir seçeneğim olduğunu düşünüyorum çünkü normalde. Hayır memur bey, çok teşekkür ederim. Şimdi çekemeyeceğim kenara. Acelem var ama borcum olsun, borcum. Tabii ki çekeceksin kenara. Ama o işte o iki saniyelik bir pazarlık yaşanıyor yani. Şu anda benim sizinle gevezelik yapacak vaktim yok. Adam mesleğini reddetti. Ya ben dışarıdaki polislerin hayatlarımızı korumak ve kanunu uygulama konusunda samimi ve dürüst olduğuna inanıyorum. Murphy denen o zalim yüzünden. Bir böyle 0.0001'e denk gelebiliyorum. Tipim biraz farklı. Yani iyi biri miyim, kötü biri miyim? Onlar da anlayamıyorlar. Suç onlarda, haklılar. Ben karakter tahmini öyle 5 saniyede yapabileceğiniz bir insan değilim. Ve İstanbul Ankara arasında temde çevrilen benden başka biri olduğunu zannetmiyorum bugüne kadar. Tamam. Biraz hızlı gidiyordum ama kime çarpacağım yolda? Roadrunner vardı. Mip mip bir tane, ona mı çarpacağım yani? Yol 5 şerit, ortalık boş. 120 kilometreyi geçmeyin dedi. İyi de ya ben o kadar yavaş gidersem, ya o kadar para verdim, araba bana dönüp diyecek. Neyse, polis arabadan inmemi söyledi. Havada 45 derece falan. Siz buyurun dedim. Klima açık, daha rahat konuşuruz. Neyse, bu sözlerimin hemen ardından ellerim arabanın ön kaputunun üstünde, arıyorlar beni. Memur soruyor, İtalyan mısınız? Evet, pizza. Kaputun ısısı uygun. Birlikte vakit geçirmesi çok şahane biri gibi görünüyorum. Biliyorum, görünüyor gibi olabilirim. Ama doğrusu benimleyken eliniz pek rahat durmaz. Yani benimle geçirilen her 5 dakika normal bir insanın hayatındaki yarım saate denk geliyor. Eşimle geçirilen her 5 dakika 4 yıl. O açıdan ben karım yanımdayken trafik terbiyesizlerine katlanamıyorum. Elle kolla camdan çıkıyorum, hakaret ediyorum, arabadan inip gidip böyle şehirler arası yolcu otobüsüne tekme atıyorum falan. Sonra sağ bacağımın lifleri zedeleniyor, toparlayarak arabaya geri dönüyorum. Karım yanımda yokken kimseye kızmıyorum. Sanki böyle çift doz antidepresan almışım gibi. Belki de karıma bütün yaptıklarına rağmen bu kadar iyi davranmak için kendimi bu kadar zorlamasam, biriktirdiğim bütün saçmalıklar dışarı patlamaz. Adım Bay J, Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Yarın görüşeceğiz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Poison Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 3 numara Blok 3 Poison Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Kıraş Kıraş, 9 numara Tan Gidişat, 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun, 6 numara Mebrure Değilim, 5 numara Sibel Can APO Kıyamam, 4 numara Manifest Toz Pembe, 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 2 numara Hadise Ara Beni, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.